0: Ya da öyle bir şey. Ya! Ben bu resmi bırakayım.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.